Kuzukiri, mushi mushi. Kuzukiri, mushi mushi. Kuzukiri, mushi mushi. Kuzukiri, mushi mushi. Kuzukiri, mushi mushi. Kuzukiri, mushi mushi. Kuzukiri, kuzukiri, mushi mushi. Kuzukiri, mushi mushi. Kuzukiri, mushi mushi. Kuzukiri, mushi mushi.